Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırıyor links genug. Kemi firin, halak firin. Sevil.